0: taşta de alıp. Şau, deyse para satina kon narkotike, ku deyşau. Spaş ki nun ya.
1: Spaş. Şe spaş.

taşta de alıp. Şu dersi torasatina kon narkotik ki şu. Spaş ki ne? Spaş. Şey spaş.